0: Trabzon taraftarlarının bu görüntüleri geçtiğimiz hafta sadece Türkiye'de değil neredeyse dünyanın her yerinde yayınlandı. Neden? Çünkü Liverpool'un efsanesi Mo Salah artık Trabzon'da. Evet, Türkiye Süper Ligi artık yıldızlar geçidi olmaya başladı. Çünkü sadece Salah değil, Osimhen, Sané, Asensio, Greenwood, Trossard gibi starlar da Türkiye'de top koşturuyor. Peki nasıl oluyor da kulüpler bu pahalı oyuncuları kadrolarına getirebiliyorlar? Bu transferler takımlara Süper Ligi ve hatta Türkiye'ye neler kazandıracak? Ve ünlüler geçidi olmaya başlayan Süper Lig'de bu sezon takımların şampiyonluk şansları nelerdir? Bütün bunları Kozmo Türkçe editörü ve futbol yorumcusu Tuncay Özdamar'la konuşacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Tuncay hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aydın.
0: Tuncay, şimdi özellikle Salah transferiyle başlamadan muhabbetimize şu alıntılarla bir girelim diyorum ben.
2: Zeliha! Zeliha!
3: Ne var?
2: Niye görünmüyorsun hiç Zeliha?
3: Hazırlık ediyorum, uşak gelecek uşak.
2: Kim gelecek?
3: Rüyanda gördüm. Ayşe gelecek, gelecek.
0: Ya ben çok beğendim bunu. İzlemişsindir sen de. O kadar tatlı, o kadar güzel yapılmış. Müthiş bir video. Trabzon'u izlemeyenler için açıklayayım. Trabzon'un bir köyünde kuymak dahil süper bir sofra hazırlayan bir teyzemizi ve onun heyecanını görüyoruz. Gerçekten çok sempatik bir klip olmuş. Ve uşak geliyor, uşak dediği uşak da tabii ki Muhammed Salah. Öncesinde de kendisine bir hoş geldin videosu hazırlanmıştı Tuncay. Ondan da şu kesidi bir dinleyelim.
4: Kaptanınız konuşuyor. Mykonos'un mavi sularını geride bıraktık. Şimdi rotamız Bordo mavi sulara. İstanbul'da hava açık, heyecan ise oldukça yüksek. Çünkü bugün sadece özel bir yolcu değil, milyonlarca taraftarın rüyası da bizimle birlikte. Trabzonspor'a hoş geldiniz Sayın Muhammed Salah.
0: Evet ve Muhammed Salah geldi. Tuncay, sana birisi bundan ya değil bir seneyi, bir ay kadar önce gelip Liverpool'un gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Muhammed Salah bu yaz Trabzonspor'a transfer olacak dese ne derdin?
1: Trabzonspor değil de Türkiye Ligi'ne gelebilirdi ihtimali hakikaten bende de oluşmuştu. Çünkü Beşiktaş'la adı anılıyordu Salah'ın. Şöyle bir şey var, geçmişte de yaşadık. Belli bir yaşa gelmiş oyuncular ne kadar star olurlarsa olsunlar, ne kadar ünlü olurlarsa olsunlar, artık o seviyede futbol oynayamayacaklarsa daha düşük bir lige gidiyorlar. Yani buradan ben Türkiye Ligi'nin seviyesi çok düşük demek istemiyorum. Birazdan konuşacağız zaten. Ama tabii ki Premier Lig dünyanın en iyi ligi sayılıyor. İngiltere'nin Premier Ligi. Ve Salah da 34 yaşında ve oradaki o tempoya, o ritme belki de ayak uyduramayacağım diye oradaki sözleşmesini tazelemedi ve bedelsiz olarak Trabzon'a geldi. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Hacı geldi buralara, Drogba geldi, Anelka geldi. Yani Türkiye'ye geliyorlar ama tabii Salah sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda nasıl söyleyelim, İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak geçiyor. O yüzden bu yönden sembolik bir isim Trabzonspor için ve Türkiye için tabii ki.
0: Şimdi baktığımızda Tuncay, Süper Lig Türkiye'de enteresan bir hal aldı. Çünkü şöyle bir sıralayayım, girişte de sıraladım ama yani Victor Osimhen dünyanın en iyi santroforlarından birisi Galatasaray'da, evet, oynuyor. Leroy Sané Alman milli takımının bu Dünya Kupası'nda da değişmez oyuncusuydu. Tabii. Hala formda ve Galatasaray'da oynuyor. Leandro Trossard Belçika milli takımının değişmezi ve son 3 sene geçen senenin Premier Lig şampiyonu Arsenal'daydı. Şimdi Beşiktaş'ta ve aynı şekilde dün geceden gelen haberlere bakarsak Flajovic de Beşiktaş'a transfer oldu gibi gözüküyor. Juventus'tan. Ondan sonra Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Marco Asensio senelerce Real Madrid'de oynadı, kupalar kazandı Fenerbahçe'de. Mason Greenwood bu sene geldi, İngiltere'nin yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan birisi olarak görülüyor. Evet. Son olarak da Premier Lig'e senelerce damga vurmuş, az önce de bahsettik, Mo Salah Trabzonspor'da. Neler oluyor Süper Lig'de?
1: Süper Lig kabuk değiştiriyor diyebiliriz. Daha önce bu tür transferleri iki takım yapıyordu. Genellikle diyelim. Galatasaray ve Fenerbahçe, artık Beşiktaş ve Trabzonspor da buna eklendi. Şimdi sen isimleri saydın, birazcık daha açalım. Beşiktaş'ta mesela Salih Özcan da var. Bundesliga'da yıllarca oynamış Köln'de, Dortmund'da kendini kanıtlamış ve milli takımda da, Türk milli takımında da ara sıra yer almış bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani Türkiye Ligi için çok çok iyi bir orta saha oyuncusu. Aynı şekilde kaleci Alexander Nübel Bayern Münih'ten geldi ve Bundesliga'da oynamış, Bundesliga tecrübesi olan bir kaleci. Yani burada şunu görüyoruz, şimdi bu isimleri yan yana koyduğumuzda Trossard dedik, Salih Özcan dedik, Vlahovic dedik, Nübel dedik.
0: İlkay Gündoğan var Galatasaray'da, unutmayalım. Aynen, Man City'den geldi aynen. Geçen sene.
1: Orkun Kökçü var. Beşiktaş için diyorum, Beşiktaş'ın kadrosu yani sadece Türkiye Ligi için değil, Avrupa Ligi için de, Avrupa'daki ligler için de güzel bir görüntü veriyor. Bunu diğer takımlar için de söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de sen de saydın, Ake gibi bir oyuncu geldi mesela. Fenerbahçe'ye. Yıllarca Manchester City'de defansta oynamış ve kendini kanıtlamış bir Premier League oyuncusu. Greenwood'u saydın zaten. Fenerbahçe'de aynı şekilde yıldızlar geçidi gibi bir Semedo'su var, Talisca'sı var. Bunlara tabii Türk futbolcular da ekleyince Kerem Aktürkoğlu gibi, İsmail Yüksek gibi, burada da büyük bir kalite ortaya çıkıyor.
0: Şimdi burada tabii merak edilen, nasıl oluyor da bu futbol

0: yansıdı bu tür sorular. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla iki şey var bunun, iki kaynağı var bu paranın. Birincisi sponsorlar. Sponsorlar üzerinden büyük takımlar çok büyük gelirler elde ediyorlar. Daha doğrusu sponsorlar bu transferleri destekliyor. İkincisi de Türkiye'deki vergi durumu. Türkiye'deki kulüpler futbolcuların ödeyeceği vergileri kendileri karşılıyor. Ve bu vergi de zaten çok çok az. %20 civarında. Avrupa'da mesela böyle değil. Avrupa'da, İngiltere'de veya başka liglerde neredeyse yarı yarıya futbolcular yani, gelirlerinin
1: aynen, ona da baktık. %47'si
0: değil mi?
1: %47'si evet. Vergiye giriyor. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya'da bu şekilde %47'si vergilere gidiyor.
0: Yani bir futbolcu İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de yılda 20 milyon euro kazanıyorsa bunun yarısını neredeyse devlete bağışlıyor.
1: Tabii ki.
0: Vergi olarak.
1: Onunla ilgili de çok enteresan bir şey buldum. Şimdi dünyanın en iyi santraforu, şimdi Mbappe diyelim, ondan sonra kim gelir aklımıza? Evet. Haaland gelir hiç düşünmeden. Haaland dünyanın en iyi ligi dediğimiz İngiltere Premier Lig'de en fazla kazanan futbolcu. Net olarak cebine giren para 15 milyon euro. Şu anda Türkiye'de ondan daha fazla kazanan Fenerbahçe'de Kante var, Galatasaray'da Osimhen var, Trabzonspor'da Muhammed Salah var. Yani Türkiye'de 3 oyuncu dünyanın en iyi ligi dediğimiz İngiltere'de en çok kazanan oyuncudan daha fazla para kazanıyor.
0: İnanılmaz. Değil yani mi? Bu da Türkiye Ligi'nin neden çok atraktif olduğunu, çekici olduğunu diğer futbolcular için açıklıyor.
1: Yani gerçekten ve vergi konusuna aslında değinmek lazım. Diğer ülkeler %47 alırken Türkiye neden %20'de karar kılmış? Demek ki bu isimler Türkiye'ye gelsin diye. Hadi bu isimler şimdi gelmeye başladı. O yüzden senin de tecrübelerine dayanarak fikrini almak istiyorum. Böyle isimlerin Türkiye'ye gelmesi Türkiye'deki futbol için ne anlama geliyor? Ve bu isimlerin Türk liglerinde artık top koşturacak olması sence bir şans mıdır?
0: Kesinlikle bir şans. Zaten sen de biraz önce verdin. Salah'ın Trabzon'a transferi bütün dünyada yankılandı. Bütün sadece spor ajansları değil, diğer kanallarda verdiler. Alman basında da aynı şekilde. Yani bu tür transferler önce bir ses getiriyor Türkiye'ye ve Türkiye Ligi için, Süper Lig için bir büyük bir reklam bu. Gözlerin Süper Lig'e çevrilmesini sağlıyor. Diyelim sen Köln'de veya Hamburg'da bir futbol seversin. İşte Sané ne yapıyor, Salah ne yapıyor, Trossard ne yapıyor gibi bu tür futbolcuların ne yaptığını takip etmeye başlıyorsun. Ve sıradan insanlar artık Türkiye Ligi'ne, Türkiye Ligi'ndeki maçlara yöneliyor. Bu birincisi. İkincisi tabii ki takımların, Türkiye'deki takımların seviyeleri genel olarak yükseliyor. Trabzonspor'a baktığımız zaman sadece Salah almadı. İşte Aral Şimşir gibi bir futbolcu geldi, genç bir futbolcu. Cenk Özkaçar Köln'de oynadı. Sol bek, daha önce İspanya'da oynamış.
1: Türk milli takımına da seçildi.
0: 25 yaşında henüz mesela Valencia'da oynamıştı. Stoper'de oynuyor. Onun yanında Malinowski'yi aldı Trabzonspor. 33 yaşında gerçi ama yani bunlar İtalya Ligi görmüş futbolcular. Demek ki bu bütün takımların seviyesinin yükseldiği anlamına geliyor. Biraz önce Beşiktaş'ı saydık, Fenerbahçe'yi saydık. Galatasaray'ı zaten konuşmaya gerek yok. Galatasaray şu anda hala ligin en iyi kadrosuna sahip. Zayıf noktası yok. Sadece 1-2 transfer lazım diye düşünüyorum Galatasaray konusunda.
1: Şimdi transfer konusunu özellikle gelenleri bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Belki sen de öyle görüyorsundur. Şimdi Trabzon şehrinin ismini duymamış insanlar bile, milyonlar bile Trabzon şehrini tanımış oldu Muhammed Salah sayesinde tüm dünyada. Evet. Trabzon spor ismini duymayanlar, abi öyle bir takım varmış
0: Lothar
1: demek.
0: Lothar Matthäus bile bu konuda yorum yapmış.
1: Düşün, Trabzon spor hakkında Lothar Matthäus yorum yapacak kimsenin aklına gelmezdi. Evet. Artık bir de şöyle bir şey var. Bunu Trabzon spor başkanı da açıkladı geçtiğimiz günlerde. Böyle bir isim getirin tabii bir anda bir bakıyorsun 18 binden fazla bilet satışı oldu Trabzonspor'da. Forma satışları gelecek ve onların da tahmini, ki sanırım bu da gerçek olacak, neredeyse Muhammed Salah'ın bütün masrafı taraftarların yaptığı alışlarla, forma alışları olsun, bilet satışları olsun zaten karşılanmış olacak. Şimdi gelelim takımlar hakkındaki yorumlarımıza. Önce tabii son 4 senenin şampiyonuyla başlayalım, Galatasaray'la. Senin de kalbinin attığı takım Galatasaray. Şimdi orada Osimhen ve Sané hakkını vererek oynadılar geçen sene. Bu anlamda Galatasaray transfer konusunda aceleci de davranmıyor ki bu yavaş yavaş artık Galatasaray taraftarını da ciddi rahatsız etmiş durumda. Evet. Galatasaray taraftarı sinirli. Bu geçtiğimiz son hazırlık maçında da gergin, yönetime karşı tezahüratlar yapıldı. Ve son hazırlık maçında Tuncay, gözüme çarpan Okan Buruk'un agresifliği oldu. Ve hatta Okan Buruk enteresan bir rekor kırdı. Bir hazırlık maçının 5. dakikasında kırmızı kart gören ilk teknik direktör oldu Okan Buruk. Şimdi bu Okan Buruk'un bu sinirini yapılmayan transferleri...

0: Ve bağlayanlar tabii ki var. Her ne kadar kendisi yapılmayan transferler konusunda geçtiğimiz haftalarda şöyle bir açıklama yapmış olsa bile.
1: Otelin önüne çıktığımızda da devamlı hem isim veriyorlar hem soruyorlar transferler nerede diye. Yani Galatasaray oyuncu almak kolay değil. Yani en iyisini almak istiyorsunuz şu anda. En iyisine gitmek istiyorsunuz. Bu da bazen bir süre olabiliyor. O yüzden dediğim gibi yani şunu düşünmesinler. Yani Galatasaray oyuncu almayacak mı? Transfer yapmayacak mı? Para harcamayacak mı? Yani bunu hiçbir zaman düşünmesinler. Ama bazen bazı oyuncular için beklemeniz gerekiyor.
0: Şimdi böyle demiş. Yani evet. Aslında stres yapmadıklarını söylemiş ama bir de
2: yapıyor.
0: Bir de başka türlü bakmak lazım. Çünkü tüm hazırlık dönemini bu gelmemiş, yapılmamış transferler olmadan geçirmiş oldu. Sen nasıl görüyorsun?
2: Evet, şimdi Galatasaray'ın havası yok. Galatasaray'da hava maalesef çok gergin. Bu futbolculara yansıyor, teknik direktöre yansıyor, kulüp yönetimine yansıyor. Seyirci ister istemez Türkiye'de bunu ister. Biz biliyoruz Türkiye'den. Almanya'da böyle bir şey olmaz ama Türkiye'de seyirci transfer ister. Transferle şov yapar takımlar ilk başlarda. Ama Galatasaray birazcık akılcı davranmak istiyor. Galatasaray'ın şu anda ilk 11'ine baktığımız zaman hala Türkiye'nin en iyi ilk 11'i Galatasaray'da. Yani bütün transferlere rağmen diğer takımlara göre.
0: Şunun bunu bir Galatasaraylı olarak mı söylüyorsun, objektif olarak mı söylüyorsun?
2: Çok tarafsız, objektif bir futbol severi olarak söylüyorum. Şimdi düşündüğün zaman Galatasaray'ın kadrosuna diğer takımlardan hadi bu oyuncu da şu oyuncunun yerine girsin, bunun yerinde oynasın diyebileceğin oyuncu sayısı çok sınırlı. İlk 11'e bir göz atarsan bunu zaten fark edersin. Ama Galatasaray'ın özellikle ön alanda, kanatlarda iyi oyunculara, iyi yedek oyunculara ihtiyacı var. Şimdi Galatasaray'ın en önünde Osimhen oynuyor. Soldan Barış gidiyor, sağdan Sané gidiyor. Yunus var. Yani bunlardan hangisini keseceksin? Çok zor. Yani bunu kesecek bir oyuncu almak dışarıdan çok çok zor. Bu yüzden Galatasaray fazla acele etmiyor demek istemiyorum ama yani geciktiriyor bu tür transferleri. Çünkü oraya çok dikkatli bir dikkatli transferlerin yapılması lazım. Yedek kalan oyuncunun da huzursuzluk yaratmaması ama geleceğe de açık olması lazım. Galatasaray yönetimi bunu bekliyordur diye düşünüyorum. Defans hattında çok büyük sorunlar yok. Orta sahada belki şöyle bir şey olabilir. Tabii ki bu da Galatasaray'ın açmazı gibi görünüyor. Lucas Torreira Galatasaray yıllarca sırtında taşıdı. Lemina ile birlikte orta sahada ama formdan düştü, temposu yetmiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde işte Lucas Torreira'yı da hemen kesemiyor anlaşılan Okan Buruk. Onun yerine de oyuncu alamak istemiyor. Burada Galatasaray bir ikilem yaşıyor. Bence Galatasaray'ın çok radikal bir adım atıp Lucas Torreira'nın yerine hakikaten onun seviyesine veya onu aşan bir oyuncu, genç, daha genç bir oyuncu alıp onu kardeşim sen artık yavaş yavaş yedek kulübesine geçeceksin demesi lazımdı. Bu cesareti gösteremedi Okan Buruk. O yüzden de şu anda bütün gerginliği yaşıyor. Çünkü transferleri yapamıyorlar bu yüzden. Lemina daha oynayacaktır. O kuvvetli ve güçlü bir oyuncu olduğundan yola çıkarak takımda yer bulacağını düşünüyorum. Ama Torreira konusunda aynı şeyi düşünmüyorum. 10 numara pozisyonu deniyor. Orada Yunus oynuyor, Sara oynuyor. Yani orada alternatifler var. Galatasaray'ın tek sorunu Osimhen yedeği ve kanatlara bir veya iki tane iyi oyuncu alınması. Gerisi tamam gibi görünüyor.
0: Şimdi transfer dönemi bitmedi. Daha neredeyse 3 hafta var ama ligler başlıyor bu hafta sonu. Evet. Ve başlangıcı tabii geçen sene şampiyon olarak Galatasaray yapacak. Cuma akşamı Çorum karşısında oynayacak. Hazır mı Galatasaray?
2: Yani hazırlık maçlarına baktığımız zaman Galatasaray çok hazırmış gibi bir görüntü vermiyor ama Galatasaray'ın yani bu kalitede bir kadroya sahip Galatasaray'ın Çorum Spor'a takılacağını ben sanmıyorum açıkçası. Çorum Spor'a geçecektir. Ondan sonra da belki farklı bir galibiyet sonrası bütün havada değişebilir. Transferi şöyle yapıyor Galatasaray, geçen yıllardan biliyoruz. Yani bir anda bir iki ismi veya hatta üç ismi birden açıklıyor. Böyle bir şeyi yaptığın zaman işte o momentum dediğimiz o anlık psikolojik üstünlükle sana geçebilir. Bir Çorum Spor galibiyeti, arkasından 2-3 transfer, bir anda Galatasaray'da Ultra Aslan'da hava düzelebilir.
0: Şimdi bir de Galatasaray'ın en büyük rakibine bakalım. 12 yaşındaki bir Fenerbahçe taraftarın hayatında yaşamadığı bir şey var. O da şampiyonluk sevinci. 12 senedir şampiyon olamamış bir Fenerbahçe var. Çünkü geçen sene özellikle ikinci yarı santraforsuzluğunu ve belki de eski teknik direktörü Tedesco'nun Süper Lig tecrübesizliğinden dolayı şampiyonluktan oldu diyelim Fenerbahçe. Şimdi transfer dönemine hızlı başladı. Bir anda Nathan Ake geldi, kimse beklemiyordu. Müthiş bir transfer oldu bence. Özellikle stoperler için. Greenwood geldi ve tabii ki santrafor beklentisi var. Her ne kadar Muriç'i alınmış olsa bile. Bir santrafor daha gelecek ki bunu zaten Aziz Yıldırım da şu şekilde açıklamıştı.
3: Söylüyorum, bir tane santrafor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, bu 10 artı 4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız.
0: Evet, bu hafta içerisinde gelecekti de onun üzerinden artık ikinci haftanın içerisindeyiz ama artık geliyor gibi gözüküyor. Çünkü Romelu Lukaku anladığımız kadarıyla
2: gelecek
0: imzasını atacak. Dün akşam Fenerbahçe bir de Şampiyonlar Ligi'nin playoff'una kalmayı da garantiledi. Fenerbahçe'yi nasıl buluyorsun ve şampiyonluk için acaba o sene bu sene mi?
2: Fenerbahçe son yıllarda Galatasaray'ın arkasında en çetin rakipti. Yani takipçiydi ve tabii Galatasaray'ın formda olması Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engelledi. Öyle söyleyelim. Yani Galatasaray gibi kuvvetli bir takım olmasa karşısında Fenerbahçe şampiyon olacak. Şimdi tabii ki kadroya baktığımız zaman biraz önce de söyledik, yıldızlar geçidi gibi Fenerbahçe'nin kadrosu daha da kuvvetleniyor. Burada Fenerbahçe'nin bir hava yakalaması durumunda ve teknik direktörün İsmail Kartal'ın da takımı iyi hazırlaması ve takımda bir takım ruhu yaratması durumunda Fenerbahçe'de tabii ki şampiyon olabilir. Ama sadece Fenerbahçe yok. Biraz önce konuştuk. Beşiktaş güçlendi, Trabzonspor güçlendi, Galatasaray yani birazcık böyle sakin sakin uyuyan bir aslan gibi şu anda. Birazcık da gergin. Ama Galatasaray'da tabii bir anda kendini bulabilir. Şunu söyleyebiliriz. Galatasaray artık mutlak favori değil. Bunun yanında Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe de var. Bu sezon ben son yılların en çekişmeli ligini, sezonunu yaşayacağımızı tahmin ediyorum.
0: O zaman şimdi bir de İstanbul'daki diğer üçüncü büyük takıma girelim. Beşiktaş'a. Şimdi sen nasıl görüyorsun bilmiyorum ama Beşiktaş'ın bence bu seneki en büyük, en başarılı transferi Alman kaleci Nübel oldu. Az önce sen de bahsetmişsin. Daha şimdiden hatta kurtarışlarıyla Beşiktaş taraftarının gönlünde ciddi bir yer kaptı. Sen nasıl buluyorsun Nübel'i?
2: Kesinlikle. Yani kaleci sorunu Türkiye'de hep vardır. Bütün takımlarda vardır. Bunu çözmek de çok zor. Galatasaray Muslera'yı buldu. 14 yıl birlikte Muslera'ya çalıştı. Şimdi onu Uğurcan Çakır'la doldurmayı başardı. Beşiktaş zaten yıllardır kaleci arayışında. Doğru dürüst bir kaleci bulamadılar son yıllarda. Ve Alman ekolü, Alman kalecileri zaten kendini kanıtlamış bir ekol. Nübel çok başarılı olacaktır Beşiktaş'ta. Bence çok çok iyi bir transfer. Beşiktaş'ın CV'sini yukarı çekecek bir transfer. Biraz önce söyledik, Salih Özcan Bundesliga oyuncusu. Aynı şekilde Trossard'ı saydık, Vlahovic, yani bu Orkun Kökçü, bu oyuncular eğer bir şöyle söyleyelim bir hava yaratır da bir dikiş tutturursa bu oyuncular Beşiktaş çok çok ilerilere gidebilir. Teknik direktörü de İtalyan Beşiktaş'ın bu arada, Italiano adamın adı. Yani savunmayı da iyi beceren bir takım yaratacaktır. Yani Beşiktaş bu sene gerçekten ligin en dişli futbolunu oynayacak ekip diye görüyorum ben Beşiktaş'ı. Gerçekten zor olacak Beşiktaş'ı yenmek.
0: Özellikle Trossard hamlesi tabii Beşiktaş taraftarların çok çok hoşuna gitti. Trossard'ın imza attığı gün Başkan Serdar Adalı Beşiktaş taraftarlarına şu şekilde seslenmişti.
4: Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Aynı zamanda Beşiktaş'ın hedeflediği başarıların, camia olarak ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir.
0: Ve son Premier Lig şampiyonu Arsenal'de de müthiş 3 sezon geçirmiş. Trossard da ciddi mutlu gözüküyordu.
2: Şampiyonlar Ligi finali oynamış.
0: Hatta adam. Şampiyonlar Ligi finali oynadılar. Tabii onu da unutmamak lazım. Ve Belçika'nın da değişmeziydi. Ve Trossard da bayağı mutlu gözüküyordu o gün.
5: I feel very good. I'm excited to see all the fans. And it's amazing the reception I get. So yeah, really happy.
0: Kendisi de ne kadar mutlu olduğunu, özellikle taraftarların ilgisi karşısında çok sevindiğini söylüyor. Ve sen de dediğin gibi artık bu transferlerle de ciddi anlamda Beşiktaş da yine de şampiyon adaylarından birisidir.
2: Kesinlikle.
0: Türkiye'deki Süper Lig'de. Ve girişte de bahsettiğimiz bu senenin en büyük transferini yapan, hatta kimilerine göre Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı oyuncu transferini yapan Muhammed Salah'ı alan Trabzonspor'a gelelim. Mo Salah ile Trabzonspor ne yapar?
2: Şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'ye gelmiş yeni yabancı terimi bana açıkçası çok doğru gelmiyor. Çünkü belli bir yaşta geldi. Yani bu miadını doldurmuş bir futbolcudan neredeyse bahsediyoruz. 34 yaşında geldi. Yani Salah Türkiye'deki tempoyu kaldırabilecek mi? Tabii ki çok akıllı, teknik olarak üst düzey bir oyuncu. Ama belki de Messi gibi durarak oynayacak. Belki de işte dinlenecek 60 dakika, 30 dakika top oynayacak. Salah'ın verdiği, Trabzonspor'a en büyük verdiği destek bence psikolojik destek. Taraftarda coşku yaratması ve Trabzonspor'un bir havaya girmesi, bütün camianın ve oralarda bir umutun yeşermesi şampiyon olmak için. Zaten 2022 yılında olmuşlardı bir şampiyon son olarak. Gene olabilirler. Yalnız bütün bunları sayarken şuna da bakmak lazım. Trabzonspor'dan tabii giden oyuncular da oldu. Şimdi ben not aldım yayından önce. Mesela Olay gitti. Fildişi sahillerinin değişmez oyuncusu, milli takımın Dünya Kupası'nda da gördük. Çok büyük bir yetenekli 19-20 yaşlarında. Felipe Augusto gitti, kanatlarda oynayan bir oyuncu ve Zubkov gitti. Zubkov sağ kanatta sol ayaklı oyuncuydu. Salah'ın bir düşük versiyonu diyelim, Ukraynalı oyuncu. Salah'ın zaten yerini alacağı oyuncu Zubkov olacak. Yani Zubkov'dan daha fazla katkı verebilecek mi Muhammed Salah? Olay bu. Eğer veremezse, o Zubkov'un üstüne çıkamazsa bu sefer Trabzonspor gene geçen seneki seviyesi gibi oralarda bir yerde kalacaktır. Ben bu konuda tam olarak nasıl söyleyeyim, Trabzonspor tamam Salah aldı bütün her şey yoluna girdi diyemiyorum. Ya diyemiyorum çünkü Türkiye Ligi belki Avrupa'nın en önde gelen liglerinden biri değil ama oynanması çok çok zor bir lig. Mesela ikili mücadelenin çok olduğu, faullerin çok olduğu, gerginliğin çok olduğu bir lig. Buralarda Türkiye Ligi'nde işte rakiplerle boğuşmak, baş etmek çok çok zor bir şey. O yüzden şampiyonluk aslanın ağzında bu sene.
0: Kesinlikle öyle gözüküyor. Şimdi dediğimiz gibi bu hafta sonu sezon başlıyor. Geçen sene hakemler yine çok çok tartışılmıştı. O konu hakkında da kısaca bir fikrini almak istiyorum. Hakemler konusunda neyin değişmesi lazım? Hakemlerin yaklaşımının değişmesi lazım? Federasyonun mu değişmesi lazım? Federasyonun hakemlerle ilgili tutumu mu değişmesi lazım? Ya da Türkiye futbolunda neyin değişmesi lazım?
2: Federasyona hiç girmeyelim. Çünkü federasyonun bence komple değişmesi lazım. Bunu ironik bir şekilde söylemiş olalım. Yani o tavır, o işte kamuoyuyla ilgili iletişim falan hiç olmaz. Dünya Kupası sırasında gördük. Federasyon ama iyi bir şey yaptı. İngiltere'nin en büyük, en iyi hakemlerinden bir tanesini Türkiye'ye getirdi. Graham Taylor. Ve Graham Taylor Türk hakemlere işte ders veriyor, gösteriyor kuralları nasıl uygulayacaksınız falan diye. İnşallah olur. Çünkü Türk hakemleri son yıllarda çok formsuzdu. İşte bir takım skandallar da yaşandı. Ve en büyük eksiklik takımlar, büyük takımların Türk hakemleri üzerindeki baskısı. O baskı kaldıramıyor birçok hakem. İşte özellikle ev sahibi takımlar aleyhine kararlar veremiyor. Sarı kart çıkaramıyor, kırmızı kart çıkaramıyor. İşte ev sahibi lehine penaltıları daha rahat çalıyor. Rakibe daha rahat sarı kart gösteriyor, kırmızı kart gösteriyor. Özellikle Anadolu kulüplerine karşı. Bu bütün büyük takımlar için geçerli. Bunu yapmaması lazım hakemlerin. Kendine güvenli olması lazım. İnşallah Graham Taylor bunu verir. Hakemler kuralları gerçekten uygular, korkusuzca uygular. Ben hakemlerin çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama çok korkaklar. Bunu söyleyebilirim. Cesur değiller. Cesur hakemleri de zaten camialar bir anda düpedüz ediyor. Bir sonraki maça çıkarmıyor. Federasyona baskı yapıyor. İşte Merkez Hakem Kurulu'na baskı yapıyor ve hakemlerin birçoğu neredeyse görevi bırakıyor. Bunun değişmesi lazım.
0: Şimdi son olarak tabii neye geliyoruz? Şampiyonluk tahminlerimize evet. Geliyoruz. Senden sadece şöyle bir bu dört takımı da göz önünde bulundurarak dörtlü bir sıralama yapmak istiyorum. Şampiyonluğun en büyük adayı kim? Ondan sonra hangi takımlar geliyor sence?
2: Şampiyonluğun en büyük adayı bence hala Galatasaray. Çünkü ilk 11'i diğer takımlardan daha iyi. Arkasından ben şu anda çok Beşiktaş'ı göstereceğim. Beşiktaş olabilir. Ve Trabzon'da Fenerbahçe'de aynı seviyede. Ama bu dört takımın arasındaki fark öyle çok büyük fark değil. Söylediğim gibi Galatasaray'ın diğer rakipleriyle, son dört yılın şampiyonun diğer rakipleriyle arasındaki fark çok çok çok düştü. Yani belki bir iki küçük ayrıntı belirleyici olacak şampiyonlukta. Düşünsene Galatasaray'da Osimhen sakatlansa veya defanstan Sanchez veya kaleci sakatlansa, Barış Alper sakatlansa çok büyük bir güç kaybına yol açacak bu ve Galatasaray bir anda favori olmaktan çıkacak. Yani küçük şeylerde belirleyici olabilir. Yani benim umudum biraz gergin olmayan, daha çok fair dediğimiz centilmence bir yarış olması ve sonunda hak eden takımın gerçekten kazanması. Zaten Galatasaray yeterince şampiyon oldu. Belki yeni bir şampiyon görürüz bu sene.
0: Evet, benim de sıralamam çünkü o şekilde Galatasaray artık yeteri kadar şampiyon oldu. Ve şu andaki benim de hem transferlere baktığımda hem de takımların şu anki mental durumuna baktığımda benim ilk sırada Fenerbahçe geliyor ama hemen devinde tabii ki Galatasaray. Hala çok büyük bir avantajı var. Üçüncü ve dördüncü sıraya Beşiktaş ve Trabzon'u ben aynı seviyeye koyuyorum ki evet. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin en ufak bir hatasında o ikisi direkt liderliğe ve belki de şampiyonluğa kadar gidecektir. Türkiye'de bu hafta sonu ligler başlıyor ve artık dünya ünlü futbolcuların da oynadığı Türkiye'deki 4 büyük kulübün kadrolarına ve transferlerine yakından göz attık. Kozma Türkçe sorumlu editörümüz ve futbol tutkunu Tuncay Özdemir stüdyodaki konuğumdu. Çok teşekkürler Tuncay.
2: Rica ederim abi.
0: Umarım hep beraber kavgasız gürültüsüz güzel maçlar ve çok güzel bir lig izleriz. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi RD Sounds ve Podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.